Bana seni gereksiz. Anlatamam derdimi dertsiz insan. Aşkı aldı benden.